Kina gidan cikin gida, maza-maza sun gidan koka. Muka zama ka zauna da gidan mu a